agbara oba Adebayo Akande MFR lati nbura muramu bi kinun lagelu FM oke gajoke ile badan la letentesi lagelu FM ma tesiwaju.